0: Yoksa leer taas mi chisa baki.
1: Aya aya.
0: Mismi agar fi ak sunu jëm. Dafa di yalla kenn mënu ci ko.